Dolayısıyla Türkiye'de çalışmak uzunluğu hatta bir sürü kanıtı yuvarlayı bunun kırmak aslında diğer bir kanıtı çok ağırlar bu. Nartın ayın bu. Ayın yönü bu. Kadın ayların yönü bu. Çok batıyı bu. Dinyani etmani adayı marı katın bu uğratan marı batı batın gitti kendine kıldayı. Mada zikuliyle kullar da kutsayla adını makina de makina de kandiyi bu. Dayınakı kutlu tanıba Thank you.

0: kitabın böyle sapı sapı yetimleri tutar. Kıymetli orta. Bakıyorum tek bir ödeli gibi. Artık karar verdim. Karar al. Bu ne olur bir tek bir yerde. Hatta bunun için bir tek bir yerde bir yıl önce bir yerde bir o ortada en ayında millet bu. Kazakstan'ın kurala yoktan da pek bir bana dedi. Bana bir ödeli.
1: Thank you.

0: sesi nomorlarda atama tadin sonma birisi nomorlarda çekilse bile sonra sakınca zaten ilgilerin öpeyi zamanı tutmayı birisi alışverişte web sayfalarda bir yerine sakınca.
1: Baba bu yana bakı zorunlu upaya bari imkan veri.
2: Bakanlar kalabalık prokoslarda kanallarında da bu yana çıkartmayı okulu kalın kalın ve bu yana da o zaman yana ama zamanı santiyonlayı bu bir zaman bir ulusu. Sıkıya eskana sanırlarla durmuş uzana kanalı ve niyemet bunu oynayacakları apıtkarın oğuzlarına çok şart sürüstük olsa.
1: Bunlar da en zorlu bir Pahari ve Yunanistan'a basılat sahne manisörleri Muslim sahandı adikarik suçlamaklayan bu ayrılığını borçlar.
2: Asmogol, Karelayo, Vampiti.